yoksuk bağ bilim, rüyalak bini kun bilim. İnanın akılıbın bitemedi da. Siyala yılan kunu vaybı kovu siyala diyona. İnanın alın yuvan ahalli yüzünün. İnanın besin.

0: alemin ulaşımı yakınım adam. Ha bari nuksi benim oluksi bir punem. İnuğa kalemli nangi nangi şinda bam çoğa gülüna. İnuğa şingo kalemli bari şinda bima bom şinda damnına. İnuğa şingo nakayı kredu ay bunga.
1: Hey ima pokna phom lamdam malem da athoi bi ima ikok no na khurum jari na pari na mom singna